Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bu yayında yani ekonominin gündemini hep beraber değerlendiriyoruz programlardır. Özellikle yayınlarda dikkat etmek istediğim konulardan birisi çok konuşulan ve fakat aslında biraz daha konuya uzak insanların anlamasının zor olduğu bazı jargonları, bazı kelimeleri, bazı haberleri daha anlaşılır kılmak amacındayım. Örneğin bu son günlerde MSCI, S&P, Dow Jones indeksleri, bunların küresel fonlar ve Türkiye'ye nasıl baktıkları ile ilgili bu MSCI ve Dow Jones indeks kurumlarının küresel fonların Türkiye'ye bakışını nasıl değiştireceği ile ilgili çokça şey duyuyoruz. Dolayısıyla burayı biraz toparlamak istedim. Bu iki önemli gelişmeyi konuşmak istedim. Önce MSCI ve ardından da bu S&P Dow Jones indeksinin Türkiye piyasalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeleri oldu. Bunlar tabii ilk başta teknik raporlar gibi görünebilir. Örneğin şu kelimeleri, haberleri duyduk. Bilgi akışı notu düşürüldü. Piyasa erişilebilirliği gözden geçiriliyor. İzleme listesine alındı. Bunlar kulağa oldukça teknik ifadeler gibi geliyor. Ama aslında bu açıklamalar Türkiye'nin küresel yatırımcı gözündeki algısını, yabancı sermaye akımlarını ve uzun vadede Borsa İstanbul'un uluslararası endekslerdeki konumunu etkileyebilecek önemli mesajlar içeriyor. Başa saralım ve aslında ilk başta bu MSCI tam olarak ne dedi? S&P Dow Jones neden benzer bir uyarı yaptı? Biz bu raporları neden bu kadar çok önemsiyoruz? Ve Türkiye ekonomisi açısından ne anlama geliyor? Bunları toparlayalım. Önce şu soruyla başlayalım. MSCI nedir? MSCI dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından biri. Bugün dünya genelinde trilyonlarca dolarlık fon yatırım kararlarını MSCI endekslerine göre verebiliyor. Sadece pasif olarak MSCI endekslerini takip eden fonların büyüklüğü bile trilyonlarca dolar seviyesinde. Dolayısıyla MSCI'nin bir ülke hakkında yaptığı değerlendirme yalnızca bir görüş olmayabilir. Bu küresel yatırımcı davranışını etkileyebilen önemli bir referans niteliğinde. Dow Jones indeksinde de benzer şekilde dünyanın büyük endeks sağlayıcılarından biri. Dolayısıyla bu iki büyük kurumun peş peşe Türkiye hakkında benzer mesajlar vermesi doğal olarak dikkat çekiyor. Peki ne oldu? MSCI neyi değiştirdi? Aslında Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasını değiştirmedi. Türkiye hala MSCI'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Ama çok önemli bir kriterde not düşürdü. O kriterin adı information flow, yani bilgi akışı. Bu ne demek? Aslında oldukça basit. Bir yabancı yatırımcı Türkiye'de işlem yapmadan önce şirketler hakkında yeterince bilgiye ulaşabiliyor mu? Hisse sahipliği yapıları yeterince şeffaf mı? Şirketlerle ilgili bilgiler zamanında ve herkes için eşit şekilde paylaşılabiliyor mu? Fiyat oluşumu gerçekten piyasa dinamikleriyle mi gerçekleşiyor? MSCI tam da bu sorulara bakıyor. Ve son raporunda özellikle bazı şirketlerde hisse sahipliği yapılarının yeterince şeffaf olmaması, koordineli işlemlere ilişkin endişeler ve bunun fiyat oluşumunu bozabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca bazı şirket bilgilerinin İngilizce olarak yeterince erişilebilir olmamasını bile eleştirdi. Bir başka dikkat çekici nokta da açığa satış yasağıydı. MSCI Mart ayında yeniden uygulamaya alınan ve daha sonra uzatılan piyasa genelindeki açığa satış yasağını da kurumsal çerçevenin öngörülebilirliği açısından olumsuz olarak değerlendirmişti. Yakın zamanda ise söz konusu yasağın kaldırıldığını izledik aslında. Son tarihi geldiğinde tekrar bir uzatmaya gitmedi regülatör kuruluşlar. Dolayısıyla aslında bu anlamda olumlu bir gelişme de diyebiliriz. Şimdi burada çok önemli bir ayrım yapalım. Yani MSCI çıkıp da Türkiye kötü bir piyasa demiyor. Dediği şey şu. Diyor ki uluslararası yatırımcı açısından piyasanın işleyişine ilişkin bazı yapısal soru işaretleri oluştu dedi. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Yani çünkü burada tartışılan konu şirketlerin karlılığı değil, bankaların durumu değil, ekonomik büyüme değil. Tamamen piyasanın çalışma biçimi. Yani biraz daha operasyonel unsurlar. Peki bu yabancı yatırımcı açısından neden önemli? Çünkü büyük uluslararası fonlar yalnızca tabii getiriyi düşünmüyor. Yani getiri en önemli konu ama aynı zamanda kuralları da düşünüyor. Yani şeffaflığı düşünüyor, likiditeyi düşünüyor. İstediği zamanda alıp satabilecek mi? Kurallarda aniden değişikliklere gidilecek mi? Piyasada fiyat gerçekten arz ve talepe göre mi oluşuyor? Bütün bunlar piyasa erişilebilirliği konusunda büyük fonlar için son derece önemli. Tam bu gelişmelerin ardından, bu MSCI haberinin ardından ikinci bir haber geldi. Bu da S&P Dow Jones Endeksinde Türkiye'yi piyasa erişilebilirliği ve yapısal endişeler nedeniyle izleme listesine aldığını açıkladı. Kurum özellikle de işte hisse sahipliği şeffaflığı ve düzenleyici müdahaleleri yakından izleyeceğini, sorunların devam etmesi halinde ilerleyen dönemde Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının yeniden değerlendirebileceğini belirtti. Yani aslında yine MSCI ile çok benzer bir süreci MSCI sonrasında devam ettirdi. Yani burada paniğe kapılacak bir durum olmadığı, bir karar olmadığı gibi bunun uyarı olduğunu belirtmek lazım, ancak önemli bir uyarı. Yani aslında hem MSCI hem S&P şu ortak mesajı veriyor. Piyasada bazı iyileştirmeler görmek istiyoruz. Çünkü endeksler yalnızca tabii prestij meselesi değil. Bugün dünya genelinde trilyonlarca dolarlık yatırım fonu, biraz önce söylediğim gibi, belirli endeksleri birebir takip edebiliyor. Eğer bir ülkenin endeks ağırlığı düşerse ya da daha ileri bir senaryoda piyasa sınıflandırması değişirse, örneğin şu anda yapılan uyarılar Türkiye açısından bu anlama geliyor, o ülkeye yatırım yapan pasif fonların portföylerini yeniden düzenlemesi gerekir. Bu da zaman zaman sermaye çıkışlarını beraberinde getirebilir. Elbette bugün Türkiye için böyle bir karar alınmış değil, ama verilen mesajların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ben burada başka bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Uluslararası yatırımcı yalnızca, biraz önce söylediğim gibi, makro verilere bakmıyor. Yani daha çok enflasyona bakar, faize bakar, cari açığa bakar gibi. Ama bugün artık, yani son dönemlerde, tabii ki kurumsal kaliteye de çok daha fazla bakıyor. Bu anlamda kurumsal kalite derken işte şeffaflık, öngörülebilirlik, kuralların istikrarı, piyasa altyapısı, bilgiye erişim, bunların tamamı artık yatırım kararının bir parçası. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde Türkiye'nin yalnızca, yani yabancı yatırımcıyı özellikle Türkiye'ye çekebilmek için yalnızca enflasyonu düşürmesi değil. Hani bu çok önemli bir kriter ve önemli bir olgu. Bu bütün Türkiye açısından da önemli, ama aynı zamanda bu piyasa altyapısına ilişkin bu eleştirileri gidermesi de önemli. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir süreç var? Yani bu bir uyarı, ama bundan sonra bir takvim var mı? Şimdi tekrar edeyim, bir kere MSCI bu uyarıyla Türkiye'nin gelişmekte olan ülke statüsünde bugün herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak şöyle bir takvim ortaya koydu. Dedi ki kurum, bu özellikle hisse sahipliği, şeffaflığı, fiyat oluşumunu bozabilecek işlemler ve piyasa işleyişine ilişkin endişelerin giderilip giderilmediğini önümüzdeki birkaç ay boyunca ben yakından izleyeceğim dedi. Eğer bu alanlarda Kasım 2026'daki MSCI Endeks gözden geçirme dönemine kadar somut ve güvenilir ilerleme sağlanmazsa, o zaman Türkiye'nin bu endekslerdeki uygun statüsünün yeniden değerlendirilmesine yönelik resmi bir istişare süreci başlatabileceğini duyurdu. Dolayısıyla Kasım'da alacağı karar da, diyelim ki olumsuz gelişmeler oldu ve bu gözden geçirme sonrasında olumsuz bir yere doğru evrildi, Kasım'da da aslında direkt MSCI'yi, Türkiye'yi MSCI endekslerinde statüsünü düşürmüyor, ama artık resmi olarak bir konsültasyon sürecine sokuyor. Dolayısıyla aslında ilk takvimimiz şu anda Kasım. Yani Kasım'a kadarki istişare süreci. Bu ne anlama geliyor? Aslında bu, dediğim gibi, doğrudan bir not indirimi, statü değişikliği değil, ama MSCI bu birkaç aylık süre içerisinde Kasım ayına kadar önce uluslararası yatırımcılarla görüşüyor, piyasa katılımcılarının değerlendirmelerini alıyor ve Türkiye'nin mevcut statüsünü koruyup koruyamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapıyor. Dediğim gibi bu birkaç ay sürüyor ve sonraki yıllık piyasa sınıflandırmasında yeniden gözden geçirilmesinde açıklanabiliyor. Bu minvalde bizim için işte Kasım 2026 o anlamda önemli. Böyle bir toparlamayla aslında son dönemde bu haberlerde, televizyonlarda, bu MSCI'de, Dow Jones'ta ne konuşuyorların cevabını biraz daha netleştirmek istedim. Ve programı bitirirken şunları tekrar etmemde fayda var. MSCI'nin ve bu Dow Jones indeksine ilişkin açıklanan raporlar bir not indirimi değil, ama bu bir uyarı. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Uluslararası yatırımcılar için şeffaf piyasa yapısı ve öngörülebilir kurallar bütün yatırımcılar için. Yani bunu uluslararası yatırımcılar için de ayrıca dememek gerekiyor. Bütün yatırımcılar için piyasa yapısının ne kadar öngörülebilir olduğu, şeffaf olduğu, kuralların ne kadar öngörülebilir olduğu, güvenilir bilgi akışının ne kadar olumlu ve kaliteli olduğu bir yer, o kadar yatırımcılar açısından kaliteli bir piyasayı işaret eder. Dolayısıyla ilerleyen aylarda regülatörlerin bu minvalde ne gibi somut adımlar atacağını yakından takip ediyor olacağız. O halde bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval

0: Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odeye Radyo'da seni bekliyor.
1: All humans share one spirit. All humans share one consciousness. But yet they want to be separated. Like my ideas. They don't realize that all humans share a huge pool of consciousness, of thought. All human thought vibrates at a certain frequency. We're all in communication. You know, when you exhale, I breathe the air you breathe. We're all together, really. This is the way nature designed it. So that we will be sharing the earth together. Yeah.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

and a beautiful face. I have seen this place

death. I know what's to come as distress and pain, as I feel.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

ve ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Konu oldukça mühim bir konu. Yatırımın görünmeyen riski zihin. Şimdi yatırımda risk çoğu zaman fiyat hareketlerinde aranır. Hep ona bakarız. Yani fiyat hareketlerinde acaba risk var mı? Aslında bazen asıl risk zihinde oluyor. Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'te bugün finans alanında uzman Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakkı Öztürk hocamız burada. Hocam bu konu çok mühim bir konu. Çünkü insanlar da soruyor, neden ben böyle panik oluyorum, hemen satıyorum diye. Ona biraz psikolojisine biraz inmek istiyorum. Biraz davranışsal inmek istiyorum. Şimdi Odea Bank'ın Konda ile yaptığı bir araştırma var. Çok da güzel bir araştırma olmuş. Finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırması bu. Şimdi burada şöyle bir şey çıkmış. Hemen rakamlara bakıyorum ben. Bir yatırım aracı sosyal medyada ya da çevrede çok konuşulunca katılımcıların %15'i hemen araştırırım diyormuş. %10'u güvenim artar demiş. Yani yaklaşık 1/4'ü popülerlikten olumlu etkilendiğini söylemişler duyulduğu zaman. Ama diğer bir yandan %22'lik bir kesimse tam tersine eğer bir yatırım aracı çok konuşuluyorsa onu şüpheli bulurum demiş bu araştırmada. Aslında burada yatırımcı yatırım aracı mı tepki veriyor yoksa kalabalığın o sürü psikolojisinin yarattığı psikolojiye mi tepki veriyor size göre? Bununla başlayalım.
1: Evet, şimdi tabii önce Odea Bank'ın Konda işbirliğiyle değil mi gerçekleştirdiği evet. O finansal okuryazarlık ve yatırımcı davranışları anketi. Bence önemli bir anket. Ben de şöyle bir göz attım, onu söyleyeyim. Bir defa Türkiye'deki yatırımcı davranışlarını analiz ediyor. Önemli. Aynı zamanda tabii burada yatırımcılar bir yatırım yaptıkları zaman bunun arkasında hangi ekonomik, hangi sosyal, hangi psikolojik nedenler var onları da ölçüyor. Bence çok son derece detaylı yapılmış bir araştırma çalışma. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii burada popülerlikten bahsettin değil mi sen? O araştırmanın sonuçlarından evet, bir tanesi de. Evet yani eğer bir yatırım aracı sosyal medyada çok konuşuluyorsa, popülerleştiyse genelde yatırımcıların %25'i değil mi? 4'te
0: 22'si
1: biri.
0: Falan.
1: Evet bu popülerlik
0: yani yaklaşık
1: %25'i evet. ikisi beraber
0: evet,
1: yani.
0: İkisi beraber.
1: Güven duyuyor değil mi? 15, evet. 10 daha %25'i yani 4'te biri bu popülerliğin kendi yatırım kararlarını olumlu etkilediğini söylüyorlar. Şimdi tabii burada davranışsal finans devreye giriyor ama önce tabii onun biraz ben şöyle bir baktığım için alt detaylarına, alt kırılımlarına da bakmak lazım. Bunu söyleyenlerin çoğu aslında daha az tecrübeli yatırımcılar ve eğitim düzeyi biraz daha düşük yatırımcılar. Yani daha az tecrübeli olup da yatırım konusunda ve eğitim düzeyi biraz daha düşük olan insanlar popüler olan yani sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarına daha fazla ilgi gösteriyorlar gibi bir sonuç çıkabiliyor buradan. Ama öte yandan da daha tecrübeli yatırımcılara baktığınız zaman orada bir oran verdim.
0: %22.
1: %22 yani orada baktığımız zaman daha tecrübeli yatırımcılarda popülerlik ön planda değil o kadar. Yani işte diğerin ön planda değil. Bence bu da önemli bir şey.
0: Şüpheli yaklaşıyormuş.
1: Şüphe %20. işte %22'si evet. onu söyleyeyim şüpheli. Yanlış anlaşılmasın. %22'si şüpheli yaklaşıyor ve evet. tedirgin oluyor evet. bununla. Dolayısıyla tecrübeli yatırımcılar. Popüler araçlardan, sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarından daha tedirgin oluyorlar. Yani bunlar tabii hep yatırım kararlarında psikolojinin etkisiyle ilgili. Onu söylemek lazım. Yani sadece tabii insanlar verilere bakıp karar vermiyor. İşte ne bileyim bilançoya bakıp, faiz oranlarına bakıp, makro faktörlere bakıp ondan sonra karar vermiyorlar. Çevresindeki değil mi insan davranışlarından da etkileniyorlar. Şimdi bunlarla ilgili tabii birçok şey var. Davranışsal finans devreye giriyor burada. Birçok aslında bunların altında birçok kavram, bir teori var işte. Bahsederiz ileride ona. İşte FOMO var, ondan sonra loss aversion var, ondan sonra işte sürü psikolojisi var, herding var. Demin senin biraz önce söylediğin, yayından önce confirmation bias denilen bir şey var. Doğrulama yanlılığı, ondan sonra aşırı güven yanlılığı var. Bunlardan da bahsederiz ama ben bir de şöyle bir giriş yapayım. Şimdi tabii insanlar genelde yatırım yaparlarken neye bakıyorlar? İşte sen de yıllardan beri sektörün içindesin. Tek baktıkları şey aslında ne? Getirisine bakıyorlar değil mi? Bir fon alacak veya bir hisse senedi alacak. Son işte 3 ayda, 5 ayda neyse son 1 yılda ne kadar getiri sağlamış? Çok yüksek getirisi varsa işte ben de bunu alayım diye düşünüyor. İkincisi tabii getiri derken de burada Türkiye'de biraz tabii finansal okuryazarlık düşük olduğu için de yani tabii bir nominal getiriler var, bir reel getiriler var. Aslında önemli olan değil mi? Reel getirilerdir. Yani siz
0: bir
1: arındırılmış getiri. Siz bir yatırım yaparsınız. Bir hisse senedi alırsınız 10 liraya. Yıl sonunda 15 liraya sattınız. %50 getiri sağladınız ama bu nominal getiridir. Dolayısıyla enflasyon da %50 olursa o bir yıl içinde aslında sizin satın alma gücünüz aynı kalıyor. Reel olarak hiçbir şey kazanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii reel getiriler ön planda olması lazım. İnsanlar sadece getiriye bakıyor. Getiride de nominal getiriye bakıyor. Bir de aslında en önemli şey ne? Burada risk. Risklere bakmıyorlar. Yani normalde finansta baktığınız zaman işte deriz ki biz risk and return are twin sisters. Yani ikiz kardeş gibidir. Risk ve getiri beraber değerlendirilir. Dolayısıyla insanlar risklere bakmıyorlar ki halbuki biz aslında riskleri matematiksel modellerle ölçebiliyoruz. Riskler derken işte sistematik riskler var, sistematik olmayan riskler var, betalar var, volatiliteler var. Neyse şimdi çok teknik şeylere girmek istemiyorum ama bunlar matematiksel modellerle ölçülüyor. Veya işte ne bileyim fon alacaksınız değil mi? Fonların risk seviyeleri var değil mi Türkiye'de TEFAS'ta? 1'den 7'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Ama kimse onlarla ilgilenmiyor. Sadece getiriye bakıyor. En yüksek hangisi getiri sağlamışsa öne bir şey oluyor, yönelim oluyor. Onu almak istiyor. Şimdi bir ölçebildiğimiz risk var. Bunları ölçebiliyoruz. Ona bakmıyorlar. Bir de senin yayının başında söylediğin gibi hatta bu podcast'in de ana konusu yatırımlarda bir de ölçemediğimiz gizli risk var değil mi? Nedir bu gizli risk de? İnsan psikolojisi, insan zihni öyle değil mi? Şimdi bir ölçtüğümüz risk var bir de ölçemediğimiz risk var. Çünkü niye? İnsan zihni işte çok etkilendiği psikolojik belli davranışlar var. Bir sürü psikolojisinden etkileniyor işte FOMO var. Ondan sonra ne bileyim loss aversion dediğimiz şeyler var, kavramlar var. Dolayısıyla o zaman tabii burada davranışsal finans tam anlamıyla işin içine giriyor. Yani hepsini beraber değerlendirmek lazım.
0: Şimdi biz burada yatırım odaklı podcast'i yaparken daha önceki bölümlerde de hep izleyenlerimize, dinleyenlerimize şey dedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa başınıza bir durum geldiyse yazın. Şimdi bir takipçimiz de şöyle demiş bize. Artık yatırım yaparken grafikten çok insanları takip ettiğimi fark ettim diye yazmıştı. Şimdi çünkü sürekli bir yorum, bildirim, sosyal medyada bir akış ve korkunç bir akış var. Bazen kendi kararını mı veriyorsun yoksa kalabalığın duygusunu mu kapıldığını ayırt edemediğini söylemiş bu takipçimiz, dinleyicimiz. Tabii ki ben de bunu çoğunlukla insanların karşılaştığı bir durum bu. Şimdi FOMO neden mantığı bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor? Aslında ilk oradan başlayayım. Sizin anlattıklarınız istinaden farklı davranış biçimleri de var onu da soracağım ama. FOMO mantığı neden bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor?
1: Önce FOMO ne? Kısaca bir açıklayalım değil mi? Fear of missing out. Yani ne demek? Kaçırma korkusu. Nedir bu kaçırma korkusu? Yani şöyle bir şey aslında nasıl da örnek verebiliriz? Mesela bir yerde mesela ne bileyim bir mağazada çok büyük bir indirim görürsünüz değil mi? İnsanların ihtiyacı olmasa bile görüyorum ben orada doğru kuyruk olur böyle değil mi? İşte yani ben indirim var işte bunu kaçırmayayım. Yani ihtiyacın var mı yok mu bilmiyorsun ama orada bir indirim var öyle değil mi? Ondan sonra onu kaçırmamak için o kuyruğa girer. Finans piyasasında da bu böyle aslında nedir? Mesela bir hisse senedinin şeyi çok arttı, fiyatı çok arttı. %200 arttı ondan sonra. İnsanlar şöyle bir şey oluşuyor bilinç altında. Ya herkes kazanıyor. Ben bunu kaçırmayayım değil mi? Bu son zamanlarda da bunu çok gördük aslında. Bunun örneği nedir? O zaman trene binmek istiyor değil mi? Altın fiyatlarını veya gümüşü örnek verebiliriz aslında. 2025 yılı başında altın, ons altın $2,500 falandı yani kabaca söylüyorum. 2026 Ocak ayında değil mi? $5,500 kadar çıktı. Herkes altın konuşuluyor sosyal medyada. Ondan sonra tabii bunu etkileyen bazı temel faktörler var aslında ama işte bu yatırımcılar o temel faktörlerle ilgilenmiyor. Herkes altından çok kazandı. Aman ben de kazanayım. Kaçırma korkusuyla $5,500 altın aldılar mesela. Veya gümüş değil mi? $30-40 $120 kadar çıktı onsu. 120 dolardan gümüş olan var. Şimdi gümüş ne kadar en son? Herhalde $70 düştü. Gümüş, altın 4500'e düştü.
0: Gümüş konusunda bir örnek vereyim. Şimdi örnek derken başımıza gelen şeylerden onun için soracağım. Ne kadar profesyonel, ne kadar eğitimli, ne kadar finans piyasalarında olursan ol. Özellikle mesela gümüş konusunda 25'lerden 75'lere gelmiş. Aa çok fazla gidiyor diye alan çok profesyonel gördüm ben. Şimdi çok biliyor, çok uzun yıllar profesyonelce yapmış, fon yönetmiş düşünün. Fakat o bile kapılabiliyor. Bunun altında yatan nedeni i̇şte, merak ediyorum.
1: İşte altında yatan neden?
0: Ne kadar eğitirsen, ne kadar profesyonel, ne olursan
1: işte FOMO kaçırma korkusu.
0: Bu yani, giriyor.
1: Tabii
0: nasıl
1: ki o giriyor yani.
0: Nasıl altında devre dışı bırakıyor o zaman?
1: Mantık işte insanın burada açgözlülüğü aslında. Hmm. Finans sektöründe de hep ben verdiğim derslerde de anlatıyorum. Ne istiyor insan zihni, insan beyni? En dipten alayım, en tepeden satayım. Hmm. Psikoloji en dipten alayım, en tepeden satayım. Bunu başarabilen ne bir fon yatırımcısı kimse yoktur. Yani böyle bir şey bunu başaran belki hayatta bir kere denk gelir. Ama öyle en dipten alayım, en tepeden satayım, en dipten alayım, en tepeden satayım, bunu yapamaz. Yani biraz tabii insanlar kendisini eğitmesi lazım. Dolayısıyla yani ben tabii çok bilmiyorum o kadar ne kadar çok profesyonel yatırımcı gümüş 30 dolarlardan işte 100 dolarlara çıktığı zaman o üst seviyelerden aldığını. Ama varsa demek ki onlar aynı şekilde işte bu şeye yenilmişler, FOMO'ya yenilmişler. İşin içinde işte çok önemli olan davranışsal finans, insanın beyni giriyor. Yani aslında ne diyebiliriz? Aslında yatırımlarda yani işte risk her zaman piyasadan kaynaklanmıyor. İnsanın psikolojisi de zihni de çok önemli. Burada bir yer kaplıyor. Yani işte burada tabii sadece o değil ki. İşte FOMO'dan bahsettik. Öyle değil mi? Onu örnek verdik. Ondan sonra da ne devreye giriyor? Herding behavior dediğimiz bizim sürü psikolojisi. Öyle değil mi? İnsanlar sürü psikolojisine kapılıyorlar. O da çok önemli. Yani insan neyi neden aldığını bilmiyor. Yani normalde bir şeye yatırım yaptığınız zaman değil mi? Önce bir analiz yaparsınız. Temel analiz yaparsınız. Belli faktörlere bakarsınız. Ama sürü psikolojisinde İnsanlar hiç bunu bilmiyor. Yani diyorlar ki herkes alıyor. Demek ki bunların bir bildiği vardır. Dolayısıyla ben de alayım. Ondan sonra bunu da yaptıktan sonra işte FOMO, sürü psikolojisi. Ondan sonra ne geliyor aslında? Şey diyebiliriz. Confirmation bias. Nedir yani o da? Teyitleme aslında, doğrulama. Tam tabii Türkçe bunların karşılıkları yok ama doğrulama yanlılığı. Yani sen şimdi bunu anları aldın. Evet. Dolayısıyla kendin sosyal medyada haberler görüyorsun. Kendini teyit eden. Yani aldığın için bunları, diğer olumsuz haberleri ignore ediyorsun, görmemezlikten giriyorsun. Kendini teyit eden haberleri görüyorsun.
0: İyi ki yapmışım.
1: Evet, iyi ki ama aslında çok da belki de farklı haberler de var ama onları ignore ediyorsun. İşte buna da confirmation bias deniyor. Ondan sonra aslında tabii bazen şey de oluyor. Ne yapıyor insanlar? Özellikle tabii bu daha çok daha acemi yatırımcılarda da olur ama bir iki tane doğru hareket yapıyor finans piyasasında. Ondan sonra çok kendine güven geliyor. Çok kendine güven geldikten sonra da daha fazla risk alıyor. Daha fazla kaldıraç alıyor. Ondan sonra kazandığı işte belki neyse ne kadar kazandıysa hepsini tek seferde kaybediyor. Ona da over confidence deniyor. Yani aşırı özgüven deniyor. Dolayısıyla bunlar tabii ki yapılan hatalar.
0: Peki şu var mı? Mesela bir insan, bir kişi kendi parasını yönetirken ki aslında burada çok mu net çıkıyor acaba? Bir başkasının parasını yönetirken yapmış olduğu disiplini kendi parasını yönetirken yapamıyor. Yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. Bu da mı finansal?
1: Yani tabii o da onun etkisi oluyor. Yani bir defa işte orada kendi paranızı yönetirken belki psikoloji daha çok devreye giriyor. Yani başkasının parasını yönetirken siz onu yani yönetiyorsanız, öyle değil mi? İşte portföy yöneticisiniz. Portföy yöneticinin uyguladığı belli kurallar var, öyle
0: daha
1: değil mi?
0: Daha soğukkanlı mı, disiplinli mi bilemiyorum.
1: Ya tabii ama zaten onların zaten uyguladıkları belli kurallar var. İşte aktif fon olabilir, pasif fon olabilir. Neyse pasif fonlar daha uzun vadeli fonlar, aktif fonlarsa bunlar belli kurallara göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla o kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Ama siz kendi paranızı yönettiğiniz zaman, yani eğer bu disiplini uygulayabilirseniz, kendiniz bu kuralları koyabilirseniz, o disipline de sadık kalabilirseniz, tabii ki başarılı olma şansınız ne olur? Artar. Ama tabii biraz zor oluyor. İnsan kendi parası olduğu için kendi psikolojisi devreye giriyor. Görse bile mesela ne oluyor? Ha mesela çok önemli loss aversion var. Bence çok önemli bir şey o da.
0: Nedir
1: o da loss aversion? Yani kaybınızı şey yapıyorsunuz.
0: Görmezden
1: mi? Yani görmezden geliyorsunuz. Şöyle tam tabii Türkçe karşılığını bulamadım. Aklım gelirse söylerim, şu anlatayım. Yani insanlar mesela bu çoğu insan için geçerli. 100 lira kazandınız, bir mutluluk duyuyorsunuz. Ama aynı 100 lira kaybettiğinizde çektiğiniz acı duyduğunuz mutluluktan daha fazla. Çok daha fazla. Ha. İşte buna loss aversion deniyor. Tam Türkçe karşılığını bulamadım.
0: Ama
1: özür dilerim.
0: Ama
1: tamam. Ondan sonra yani siz kaybınızı averse ediyorsunuz o anlamda. Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Siz bir kayıp mı yaşadınız? Mesela %20 kaybınız var. Dolayısıyla siz eğer o anda o %20 kaybı satarsa, yani orada pozisyonunuzu kapatırsanız, o kaybınızı ne yapıyorsunuz? Kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. O zaman derler ya, insanı hayatta yaşatan bir umuttur. Öbür türlü ne yapıyor? Ya dönerse o umut devam ediyor. Ama %20 kayıp %30 oluyor, %40 oluyor. Ama öbür türlü siz onu orada kesseniz belki o daha fazla kayıptan kurtulacaksınız. Ama eğer onu kestiğiniz anda çok büyük bir nek hissedeceksiniz, acı hissedeceksiniz. İşte buna da loss aversion deniyor buna. Yani insanların kayıplardaki acıları kazançlardaki mutluluğa göre çok daha şiddetli hissediyorlar.
0: Yani aşırı düşmüş bir senedi ve yatırım aracını satamama nedeninin bir tanesi de bu psikolojik davranış şekli.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi bu yatırım kararlarında insan zihni en çok hangi anda kontrolü ele geçiriyor? Yani siz dediniz kazanç mı kayıp mı veya belirsizlik mi? Yani hangi anlarda kontrol insan zihninde oluyor? Yani belirsizlik ortamında geri mi çekiliyor, kazançta mı, aslında, kayıpta mı?
1: Aslında bunun cevabını aslında biraz önce tam verdik ama üçünde de aslında
0: bir de belirsizlik var.
1: Tabii tabii, insan zihni burada yatırım kararlarını üç durumda da etkiliyor. Hem kazanç durumunda, hem kayıp durumunda, hem belirsizlik durumunda. Mesela kazanç durumunda da işte ne olabiliyor mesela? Disposition effect diye bir şey var.
0: O nedir?
1: Disposition effect'te yani eğilim etkisi gibi. Şu eğilim etkisi de şu demek aslında. Siz yine bu loss...
0: Bu kazançta mı? Aslında, kayıpta mı?
1: Aslında bunun cevabını aslında biraz önce tam verdik ama üçünde de aslında...
0: Bir de belirsizlik var.
1: Tabii tabii, insan zihni burada yatırım kararlarını üç durumda da etkiliyor. Hem kazanç durumunda, hem kayıp durumunda, hem belirsizlik durumunda. Mesela kazanç durumunda da işte ne olabiliyor mesela? Disposition effect diye bir şey var.
0: O nedir?
1: Disposition effect.

0: Evet. Hemen onu realize etmek istiyorsunuz. Ama kaybınız olduğu zaman da o kaybınızı kabul etmiyorsunuz. Pozisyonunuzu işte loss aversion'da tutuyorsunuz. Yani dolayısıyla burada aslında baktığımız zaman hepsinde etkili. Ama yani literatüre, davranışsal finans literatürüne baktığınız zaman işte bence bu loss aversion bir tık daha öne çıkıyor. Hmm. Ama belirsizlik durumunda da insanlar bu sefer herding behavior yapabiliyor. Ne yapıyor? Yani sürü psikolojisi. Diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre, çünkü piyasa belirsiz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre hareket etmeye çalışıyorsunuz. İşte o da davranışsal finansta karşılığı nedir? Sürü psikolojisi, herding behavior. Ama kayıp anında da dediğim gibi en önemli şey loss aversion.
1: Hepsinin bir karşılığı var.
0: Aslında bir karşılığı var ama bence hepsinde etkili. Ama burada en etkili olan bence kayıp anındaki loss aversion. Evet.
1: Peki şimdi bizim beynimiz hayatta kalmak için evrimleşti. Zaten birinci güdümüz hayatta kalma güdüsü. Yani böyle, o yüzden hayattayız. Ama yatırım dünyası şöyle. Mesela hayatta kalma güdüsü var ama yatırım dünyası soğukkanlı kalanları ödüllendiriyor. Yani daha disiplinli, daha soğukkanlı. Şimdi bu içgüdüsel tarafımıza nasıl başa çıkıyoruz? Ben onu da sormak istiyorum size.
0: Vallahi tabii yatırım dünyası aslında içgüdüleri değil de aslında çok temelde disiplini ödüllendirir. Hmm. Soğukkanlı olmak lazım. Hep söyleniyor. Yani ne demek? Piyasa düştüğü zaman paniklememek lazım. Ondan sonra piyasa yukarı çıktığı zaman da aşırı coşkuya kapılmamak lazım. Bizim eski zamanımızda gel gel yapıyor falan derlerdi. Evet. Borsada belki evet. Bir hatırlarsın evet. Sen de. Aman dikkat et. Yani borsa yukarı giderdi.
1: Bu tahta gel gel yapıyor.
0: Tabii gel gel yapıyor. İşte fiyatlar biraz arttı. Ne demek yani gel gel yapması? Yani insanlar alsın biz oradan malı satalım derlerdi. Dolayısıyla tabii bunlar tabii önemli şeyler. Ama yani burada tabii çok önemli bence bir tanesi de portföy çeşitlendirmesi yapmak. Yani riskinizi bilmek. Bunlar önemli. Tabii ama senin söylediğin gibi yani beyin her zaman hep şeye odaklı, profit maximization'a odaklı. Dolayısıyla insan yatırım kararları verirken son derece zorlanıyor. Ama öte yandan tabii algoritmalar, belki konuşuruz, makineler devreye giriyor. Değil mi? Algoritmaların FOMO'su var mı?
1: Yok.
0: Yok değil mi? Duygu yok. Açgözlülüğü var mı? Yok. Duygusu falan yok. Panik yok değil mi? Panik yapmıyorlar. Dolayısıyla belli bir kurallar çerçevesinde alıp satıyorlar.
1: Şimdi insanlar yatırım yaptığında da şöyle şeyler çıkıyor mesela. Para kazanmanın verdiği bir keyif tamam var ama ben demiştim hissine de tutunuyorlar gibi duruyor. Yani o para kazanmanın, hani hepimiz yaşadığımız için söylüyorum, hissi bir tarafa, kendi içimizde saklamak yerine bak ben demiştim yükseldi gibi bir nasıl diyeyim, kendi tatmin etme ya da egonu tatmin etme, bilemiyorum onu. Peki bu durum sizce yatırım kararlarında ego yani? Ne kadar belirleyici?
0: Ego tabii sadece yatırım kararlarında değil, insan hayatında da çok var. Evet. Tabii egolu insanlar var, daha az egolu olanlar var. İşçi olmayanlar da var ama yani genelde...
1: Egonun yatırım dünyasındaki yerini sorayım.
0: Yeri, evet tamam. İnsan hayatında da yeri var, yatırım dünyasında da yeri var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Değil mi işte bu teknik analiz yapanlar var. Ben de tabii çok uğraştım öyle 25 sene önce falan filan algoritmalarla, şunlarla bunlarla. İyi de bilirim o işleri de. Şimdi mesela nedir orada klasik söylem? İşte fiyat 20 lirayı yukarı aşarsa 22 liraya gitme potansiyeli var. 20 liranın aşağısında da 19 TL baskısı oluşur. Şimdi buna baktığınız zaman bunda yanılma payı var mı? Yok. Yani fiyat tabii 20 liranın yukarısında kalırsa 22 liraya gider. 20 liranın aşağısında da 19 liraya gider. Çok yani burada hiçbir yanılma payı yok. Şimdi insanlar bunları söylüyorlar. Ondan sonra da ne diyor? Fiyat 22 lirada olsa ben bildim falan. 19 liraya da düşse ben bildim diyor. Ya aslında yani akıllı bir çocuk bile buna güler yani. Burada zaten yanılma payı yok. İşte bu ego devreye giriyor burada. Hmm. İşte ben bildim. Bu insanın egosu yani buna biraz işi bilen ufak çocuklar bile güler. Ya 20 liranın aşağısında fiyatta bir 21-22 lira olur. 20 liranın aşağısında da 19 lira olur. Yani belki teknik olarak bu söylenir. Orayı yukarı kırar öyle olur falan da ondan sonra...
1: İşte ego oraya, devreye giriyor.
0: Hayır, ondan sonra işte hangi durum gerçekleşirse gerçekleşsin o durumu alıp kesip işte ben bildim söylemiştim falan demek zaten yanılma payın yok. Yukarıda gitse sen haklı olacaksın, aşağıda gitse haklı olacaksın.
1: O zaman ego giriyor işin
0: içine. Tabii ego giriyor, bir de tabii insanlar şu da var yani niye mesela stop loss önemli bir disiplindir değil mi? Zararı kes yani siz bir pozisyona girerken. Nedir bu? İşte ne bileyim bir formasyon görürsün, bir formasyon görürsün. Oranın aşağısında ciddi belki bir aşağı düşüş potansiyeli vardır. İşte 10 TL'nin altında ben stop loss olacağım dersin.
1: Çıkacağım.
0: Yani daha evet çıkacağım dersin. Pozisyonu kapatacağım dersin. Daha fazla zarara katlanmamak için. Ama insanlar bunu uygulayamıyor. Niye uygulayamıyor? İşte yine ego devreye giriyor. Sen şimdi orada bir pozisyona girdin ya. Senin zarar etmen ne demek?

0: yanılman demek. Öyle değil mi? Zarar etme. O zaman realize ediyorsun zararını. O zaman sen pozisyona niye girdin? Yukarı gidecek diye. Değil mi? Egon var işte, ben bilirim bu yukarı gidecek diye. Ama orada stop loss'u uygulaman, disiplinle uygulaman, neden uygulayamıyorsun? Zarar etmen demek. O şeyi yanılman demek. Egonun yanlış...
1: Egonu yaralamak.
0: Evet, aynen, egonu yaralaman demek. Dolayısıyla o yüzden mesela bazen uygulamıyor. Hep tabii bunlar hepsi şeyle ilgili. İşte davranışsal, finansla ilgili veya işte demin söylediğim şey. Overconfidence değil mi? Bias. Overconfidence de aşırı güven. O da altında ego var yani. İşte iki tane doğru işlem yapıyorsun. Birden ondan sonra evet tabii çok aşırı güveniyorsun kendine. İşte ben şöyle yaparım, böyle yaparım, ondan sonra... olmuyor tabii.
1: Peki bu da çok sık karşılaşılan bir durum soracağım size. Şimdi aynı veri var, aynı grafik var. Matematik bir tane değil mi? Grafik aynı, veri aynı, her şey aynı. Fakat iki yatırımcı bunları farklı görüyor. Aynı veri kişi, başka kişi yukarı diyor, aynı veriyi gören hayır diyor. Şimdi bu tamamen farklı kararlar nasıl verilebiliyor? Yani bu da enteresan bir konudur çünkü. Yani bir tane grafik var. Ama milyonlarca veya, yatırımcı var.
0: Tabii
1: milyonlarca
0: yani grafikte bir tane veya grafik veri var ama o kadar çok indikatör var ki her indikatörde farklı şey söylüyor.
1: Neden
0: orada
1: tamamen farklı kararlar verebiliyor insanlar?
0: Ben buna çok şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Şundan şaşırmıyorum. Yani birincisi mesela şöyle düşünelim. Grafik de olabilir. Bir tane grafik var ama farklı indikatörler var. Farklı indikatörlerde farklı şeyleri söylüyor. Birisi al der, birisi sat der. Tonla indikatör var. Her indikatör aynı şeyi mi söylüyor? Bir alakası yok yani. Bir de mesela bilanço gelir tablosuna baktığınız zaman, şimdi bilanço gelir tablosu inceliyorsunuz. Sen bakıyorsun, bir bakıyorsun. İşte bu EBITDA marjları çok önemlidir. FAVÖK marjı, faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Satışlara göre şirket işte EBITDA marjını, faiz, amortisman, vergi öncesi karını arttırıyor mu? Bu önemli bir şeydir yani şirket için. Bir bakıyorsun sen orada arttırıyor. Dolayısıyla bu şirketin iyi performans gösterdiğini gösterir. İyi performans olduğunu gösterir. Ama ben de bir bakıyorum bu sefer borçluluk oranlarına, şirketin tamam öte yandan EBITDA marjını arttırıyor ama şirketin borçluluğu da artıyor değil mi? Riskleri de artıyor. Ben de diyorum ki bu sefer bu şirket borçlu bir şirket. Mesela net borç bölü şeyi EBITDA'sını arttırıyor dedik. 6'ya geldi, 7'lere geldi. Bu riskli olduğunu gösterir. 4'ten 5'ten sonrası falan. Kabaca söylüyorum, sektörlere göre değişir. Şimdi ben o veriyi görüyorum.
1: Diyorum, ben başkasını şirket, görüyorum.
0: Sen başkasını görürsün. Ha. Zaten herkes aynı veriyi görse hem alacağım satıcı olur mu?
1: Doğru. Bir tane alıcı veya
0: alıcı,
1: satıcı olur.
0: Biz o zaman gelecekteki beklentiler farklı, öyle değil mi? O zaman herkes alır, herkes satar. Yani piyasa dediğimiz şey de aslında
1: oluşmaz.
0: Ne bu? Oluşmaz. Yani.
1: Peki insan kendi zaaflarını nasıl fark edebilir? Yani burada tabii biraz öz disiplin veya öz farkındalık mı lazım? Yani kendi zaaflarını...
0: Kendi psikolojisini tanıması lazım. Yani o tabii kolay bir şey değil ama kendi... Yani
1: çok uzun bir konu tabii.
0: Tabii tabii yani tam aslında benim, tam benim uzmanlık alanım da değil. Yani belki bunu şeye sormak lazım daha çok. Psikologlara falan sormak lazım. Ama tabii kendi psikolojisini tanımak lazım. Yani bir yatırım yaptığı zaman öyle değil mi? Ben bu yatırımı neden yapıyorum? İşte FOMO'ya mı kapıldım? Sürü psikolojisi var arkasında? Temel analize göre mi alım yaptım? Öyle değil mi? Veya geriye dönük verdiğiniz kararlar var değil mi? Onları geriye dönük doğru mu vermişim, yanlış mı vermişim? Anca böyle zaaflarınızı, neden aldım, neden sattım falan böyle olabilir. Ama tabii bu en doğru cevabı bence insan kendi zaaflarını nasıl bulur? Psikologlar vermesi çok doğru. Yani şimdi ben onun tam uzmanı değilim.
1: Ben merak ettim, sordum o soruyu da. Bir de şimdi bugün mesela geçmişe döndüğünde biz mesela rakamları, hatta çok eskilerden böyle bir tane küçük çağrı cihazı gibi vardı. Arada oradan görürdük çok eskilerden.
0: Ben bir şey anlatayım. Eski dedin,
1: eskiden
0: tamam.
1: Görürdük. Fakat günümüzde olay öyle değil. Şimdi sürekli bir ekran içindeler. Elimizde telefon var, grafikler var, anlık yorumlar var. Ne bileyim, bildirimler devamlı geliyor. Ve sürekli işlem yapmak isteği doğuyor. Şimdi sürekli işlem yapma isteği kontrol ismi veriyor yoksa bazen sadece kaygıyı yönetmeye çalışma biçimi mi oluyor bu? Yani sürekli işlem yapma isteği kaygıyı yönetmek için mi yoksa kontrol hissi için mi sizce?
0: Şimdi sen eskiden örnek verdin. Ben de biraz eskilerden örnek vereyim. Yine 90'lı yıllar. Ben işte Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kadıköy Maarif Koleji'nde. Ondan sonra o zamanlar tabii şey yok. Exapi sistemi yok borsada. İnternet falan filan yok. Fiyatları nereden görüyoruz? Teletex vardı.
1: Evet.
0: Hatırlarsın. Teletex'ten 15 dakika gecikmeli. Ben de çok meraklıyım lise 2, lise son borsaya falan. Bizim Maarif Koleji'nden abilerimiz var. Benim tabii çok kuzenlerim falan de herkes, ailede çok var Kadıköy Anadolu mezunu. Dolayısıyla abilerimizi tanıyoruz oradan. O zamanlar seans odaları vardı. Ondan sonra işte Bahariye'de Koçbank var. Koçbank'ın altında böyle büyük bir seans odası var. O çaylar, kahveler falan, insanlar oturuyor. Güzel bir ortam. Ben de lise 2, lise sondayım. Abilerimiz beni oraya sokuyor. Hatta şey oluyor. Bir hisse senedi aldın sattın. Ordino imzalanıyor falan. Hı-hı. Hatırlarsın belki, bilmiyorum.
1: Hatırlıyorum.
0: Ondan sonra. Peki şimdi o zaman baktığınız zaman ya fiyatları sadece Teletext'ten görebiliyorsunuz veya seans odasına gideceksiniz. Ama orada da o zamanlar ben çok net hatırlıyorum. Borsanın da güzel yılları, 94'ten önce, 92 falan iyi güzel yıllar borsanın. Ondan sonra işte insanlar orada, birisi diyor ki, hiç unutmam tabii, orada şey var, bir tane dealer var, Vedat Bey'di ismi, hiç unutmuyorum. Bir de onun broker'ı var İMKB'de. Hı. O zaman broker'lar var yani.
1: Evet, İMKB'de. İşte,
0: 2000'e falan uğraşmış, ulaşmıştı o zamanlar. Tabii Exa bir sistemi olmadığı için. Şimdi birisi diyor ki, Vedat Bey diyor, 1000 not A hisse senedi alayım. Öbürü diyor ki 5000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 10.000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 20.000 not ben de alayım. Adam ne aldığını bilmiyor. İşte bu da sürü psikolojisi mesela. O zamanlar da var bu işler ama şimdi bu zamanla o zamanı mukayese ettiğimiz zaman
1: i̇şte
0: sosyal,
1: diyorum,
0: tabii
1: yani
0: sosyal medya yok. Yani siz işte herkes de seans odasına gitmiyor o zamanlar. Dolayısıyla davranışsal finans, insan psikolojisi, insan zihninin etkileneceği şey yok. Faktörler yok ama şu an öyle mi? Yani bu an, şu an işte Twitter'ı var, sosyal medyası var. Teknoloji o kadar çok gelişti ki cep telefonunuzdan, değil mi? Hisse senedi, her şeyi, sadece hisse senedi değil canım, Eurobond alıp falan satabiliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz yorumlar
1: kaygıyı daha mı çok
0: yapılan,
1: artırıyor bunlar?
0: Tabii ki yani insan psikolojisi.
1: Yani daha çok böyle
0: tabii
1: işlem
0: ki,
1: yapma isteği.
0: Ha, şimdi anlatayım. Tabii ki hem işlem yapma isteğini getirir hem de aynı zamanda insan psikolojisi daha fazla etkileniyor. Eskiden öyle değildi. Bir de şöyle bir şey var Türkiye'de maalesef. Şeyde, sosyal medyada çok fazla dezenformasyon oluyor. Hı hı. Bilgi kirliliği oluyor. Yalan yanlış bilgiler veriliyor, öyle değil mi? Burada çünkü önemli olan orada ne? İşte yayınların izlenmesi. Kimse de hiçbir şeye bakmıyor. Aman izleniyor mu? İzleniyor. Rating var mı? Var falan filan. Dolayısıyla insanları da çok yanlış yönlendiriyorlar. Hmm. Tabii ki insanların kafası karışıyor yani. Yani normal bir insanın bile kafası karışır. Son derece normal. Bir de bu tarafı var yani. Bu da son derece tabii insanları yanlış yönlendiriyor. Ha, böyle olunca da tabii burada kaygı devreye giriyor. Ondan sonra o yüzden kontrol etme devreye giriyor. Hı hı. İnsanlar ekrana daha fazla bakıyor ve o zaman aman yanlış mı yapıyorum falan
1: panik
0: derken aşırı işlem yapma isteği doğuyor insanlarda. Bakın söylüyorum, bütün akademik çalışmalar özellikle hisse senedi piyasalarında ne kadar çok işlem yaparsanız kaybetme olasılığınızın o kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bu çok net bir defa. Yani siz günde, hele bundan sonra yani hadi bizim o eski zamanlarda bireysel yatırımcılar için belki daha kolaydı. Makineler yoktu, algoritmalar falan filan yoktu. Hele şimdi makineler var, algoritmalar var. Gün içinde alayım satayım, alayım satayım falan filan. En sonunda paranızın büyük, ya bütün akademik çalışmalar bunu gösteriyor. Büyük bir kısmını kaybediyorsunuz yani.
1: Peki burada şimdi mesela bir yatırımcı psikolojik hatalarını azaltmak istiyor diyelim. Bu bahsettiğiniz konular. Kendi basit bir sistem kurmak istiyor. Yani basit bir sistem istiyor. Bu sistemin temelinde size göre hangi kurallar olmalı? Yani ne dedik? Soğukkanlılık, disiplin. Peki başka hangi
0: yani
1: kurallar?
0: Yani en önemli bence bir defa önce... Yani
1: mesela ya da çok fazla ekrana bakmamak. Bilmiyorum. Ya
0: önce bir defa risk profili nedir? Risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? Onu bilecek. Tabii en önemlisi o. Yani sen nedir söyleriz biz finansta? Risk lover mısın? Hı-hı. Riski seviyor musun? Hı-hı. Risk averse müsün? Riski sevmiyor musun? Veya risk neutral mısın? Riske karşı neutral müsün? Yani şimdi riski sevmeyen bir yatırımcı, risk averse, hiç risk istemeyen bir yatırımcının gidip riskli enstrümanlara yatırım yaptığı zaman bu yatırımcı kafasını yastığa koyduğu zaman geceleri rahat uyuyamaz. Dolayısıyla bu insan riskli enstrümanlardan kaçınacak bir defa. Çok net, öyle değil mi? Dolayısıyla bir defa riskini bilecek, hangi risk düzeyinde olduğunu bilecek ve burada en önemlisi bir yatırım yaptığınız zaman yani ne kadar kayba tahammül edebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey yani, ama insanlar hiç bunları yapmıyor. Yani ben işte burada 100 lira yatırdım. Yani ben 20 lira kayba tahammül edebilirim diyorsa o zaman o 20 lira kayba kadar rahat olur.
1: Bu ikinci
0: ama birisi kura. Tabii 10 lira kayıptan sonrası beni rahatsız ediyor diyorsa o zaman ona göre pozisyon alacak. Bir defa stop loss'unu işte ona göre belirleyecek. Çok önemli.
1: Bu da üçüncü kural değil.
0: Tabii ondan sonra nerede take profit yapacak? Bunların hiçbirisi belirlenmiyor değil mi? Nerede ben karımı alacağım? Bu çok önemli. Bir de tabii en önemlisi nasıl yatırımcısın sen? Kısa vadeli yatırımcısın mı? Uzun vadeli yatırımcı mısın? Öyle değil mi? Bunlar hepsi farklı yani. Dolayısıyla ona göre bir yatırım yapması lazım. Ve en önemlisine İşte diversification dediğimiz çeşitlendirme, portföy yapması lazım, öyle değil mi? Yani hiçbir insan imkansız yani. Yani ne bileyim, önümüzdeki 3 ayda 6 ayda en yüksek getiriye sahip olacak enstrümanları tahmin edemez. Kimse yapamaz yani bunu. İşte çeşitlendirme yaptığınız zaman, çeşitlendirmenin hikayesi bu zaten, öyle değil mi? Hem tabii buradaki çeşitlendirme yaptığınız zaman, portföy oluşturduğunuz zaman, tabii aralarındaki aldığınız varlıkların, finansal varlıkların aralarındaki korelasyon da önemli. Onu da söyleyelim. Aralarındaki korelasyonun düşük olması lazım. Onu da söyleyelim. Ama çeşitlendirme yaptığınız zaman hem riskinizi ne yapıyorsunuz? Azaltabiliyorsunuz.
1: Kontrollü olabiliyor.
0: Tabii ki. Yani çeşitlendirme sadece aslında finansal bir olay değil baktığınız zaman. Aslında psikolojik olarak da aynı zamanda bir korunma mekanizması. Bence bu çok önemli ve en önemli şey de disiplin bence.
1: Disiplin. Peki şimdi iki tane şey soracağım size son olarak bunlar artık. Birincisi, çok basit bir duygu kontrol listesi olsa, yani duygu kontrol listesi. İçinde hangi 3 soru olmalı mutlaka? Konuşmamız boyunca evet söylediniz, ancak toparlamak adına soruyorum. İkincisi ve en önemlisi. Şimdi iyi yatırımcı dediğin kişi gerçekten piyasayı iyi okuyan kişi mi, yoksa zihnini iyi yönetebilen kişi mi? Bence çok kritik bir soru.
0: Evet, yani duygu kontrol listesi olduğu zaman yani ne söyleyebiliriz? Aslında birincisi, yani siz bir pozisyona girdiğiniz zaman niye bu pozisyona giriyorsunuz? Yani işte burada ne bileyim, insanlar konuştuğu için, bu enstrüman çok popüler olduğu için
1: birincisi mi? Birincisi neden bu yatırıma
0: neden yani
1: giriyorsun?
0: Yoksa temel analize göre mi bir analiz yaptınız,
1: birinci
0: ona mı yapıyorsunuz?
1: Bu.
0: Birincisi o. Bunu sormanız lazım. İkincisi aslında yine bence burada şey çok önemli. Yani ben bundan diyelim ki %20, %30 kaybetsem bunu tolere edebilir miyim? Bence onu söylemek lazım.
1: Zarar tolere edebilme kapasitesi 2.
0: Evet işte,
1: 3.
0: Hep davranışsal finansla ilgili. Yani belki birincisi FOMO ve şey olabilir, sürü psikolojisiyle ilgili olabilir. Yani niye yapıyorum bu yatırımı? Altında FOMO mu var? Hurt behavior mu var? Sürü psikolojisi mi var? İkincisi loss aversion. Yani ne kadar ben bu kayba tahammül edebilirim? Öyle değil mi? Yani üçüncüsü de aslında yani bu
1: ne
0: önemli
1: kadar
0: olan...
1: disiplinliyim mi?
0: Yani, yani tabii disiplin ne önemli olabilir, şey yapabilir. Stratejim ne? Yani buradaki duygularım mı ön planda, stratejim mi ön planda? Bunlara bakmak lazım bence.
1: Peki zihni yöneten mi, yoksa piyasayı okuyan kişi mi iyi bir yatırımcı olur?
0: Yani ikisi de önemli zaten. Şimdi burada birbirinden ayırt etmek zor. Yani sadece piyasayı okuyup hiç siz zihninizi yönetemiyorsanız başarılı olma şansınız çok fazla değil. Ama sadece zihni yönetip piyasayı da okuyamıyorsanız o da doğru olmaz. Dolayısıyla bence ikisi de son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bitiriyorum ama bu podcast'i dinleyen, izleyenler neyi özellikle dikkat çekişi bulurlar size göre? İzlediler diyelim bu yayını. Size göre en dikkat çekici unsur ne olur burada? FOMO mu? Disiplin mi? Soğukkanlık mı? Ne bileyim, ego mu? Açgözlük mü? Hangisi insanın
0: yani
1: beyninde kalır size göre?
0: Yani hepsi önemli bence. Tabii FOMO belki son zamanlarda da çok konuşuldu piyasada. İşte bu demin örnek verdik, altın fiyatları, gümüş fiyatları. Yani insanlar bence ona dikkat ederler. Yani burada işte bir yatırım aracı %200, %300 yukarı gitti diye ondan sonra ya ben burada işte bunu kaçırma korkusuyla en üst fiyatlardan trene binersem bundan sonra işte mağduriyetler, sıkıntılar olabiliyor. O önemli bence. İkincisi de bence tabii risk olayı önemli. Yani risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? O önemli. İşte o, belki de o da loss aversion falan devreye giriyor.
1: Yani bu ikisi en önemlisi aslında.
0: Yani de önemli, evet.
1: Peki sevgili hocam, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bütün sorularımın cevaplarını aldım. Her ne kadar bazı şeyleri biliyor olsak da o zihnimiz bizi yanıltmaya devam ediyor.
0: Doğru.
1: Ne kadar bilsek de.
0: Tabii tabii. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

tell a sound. This would be that sound. Love.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Ode Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Ode Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, emtia nedir?
3: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle, emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar, finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Ode Radyo'da. Takipte kal.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bu yayında yani ekonominin gündemini hep beraber değerlendiriyoruz programlardır. Özellikle yayınlarda dikkat etmek istediğim konulardan birisi çok konuşulan ve fakat aslında biraz daha konuya uzak insanların anlamasının zor olduğu bazı jargonları, bazı kelimeleri, bazı haberleri daha anlaşılır kılmak amacındayım. Örneğin bu son günlerde MSCI, S&P, Dow Jones indeksleri, bunların küresel fonlar ve Türkiye'ye nasıl baktıkları ile ilgili bu MSCI ve Dow Jones indeks kurumlarının küresel fonların Türkiye'ye bakışını nasıl değiştireceği ile ilgili çokça şey duyuyoruz. Dolayısıyla burayı biraz toparlamak istedim. Bu iki önemli gelişmeyi konuşmak istedim. Önce MSCI ve ardından da bu S&P Dow Jones indeksinin Türkiye piyasalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeleri oldu. Bunlar tabii ilk başta teknik raporlar gibi görünebilir. Örneğin şu kelimeleri, haberleri duyduk. Bilgi akışı notu düşürüldü. Piyasa erişilebilirliği gözden geçiriliyor. İzleme listesine alındı. Bunlar kulağa oldukça teknik ifadeler gibi geliyor. Ama aslında bu açıklamalar Türkiye'nin küresel yatırımcı gözündeki algısını, yabancı sermaye akımlarını ve uzun vadede Borsa İstanbul'un uluslararası endekslerdeki konumunu etkileyebilecek önemli mesajlar içeriyor. Başa saralım ve aslında ilk başta bu MSCI tam olarak ne dedi? S&P Dow Jones neden benzer bir uyarı yaptı? Biz bu raporları neden bu kadar çok önemsiyoruz? Ve Türkiye ekonomisi açısından ne anlama geliyor? Bunları toparlayalım. Önce şu soruyla başlayalım. MSCI nedir? MSCI dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından biri. Bugün dünya genelinde trilyonlarca dolarlık fon yatırım kararlarını MSCI endekslerine göre verebiliyor. Sadece pasif olarak MSCI endekslerini takip eden fonların büyüklüğü bile trilyonlarca dolar seviyesinde. Dolayısıyla MSCI'nin bir ülke hakkında yaptığı değerlendirme yalnızca bir görüş olmayabilir. Bu küresel yatırımcı davranışını etkileyebilen önemli bir referans niteliğinde. Dow Jones indeksinde de benzer şekilde dünyanın büyük endeks sağlayıcılarından biri. Dolayısıyla bu iki büyük kurumun peş peşe Türkiye hakkında benzer mesajlar vermesi doğal olarak dikkat çekiyor. Peki ne oldu? MSCI neyi değiştirdi? Aslında Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasını değiştirmedi. Türkiye hala MSCI'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Ama çok önemli bir kriterde not düşürdü. O kriterin adı information flow, yani bilgi akışı. Bu ne demek? Aslında oldukça basit. Bir yabancı yatırımcı Türkiye'de işlem yapmadan önce şirketler hakkında yeterince bilgiye ulaşabiliyor mu? Hisse sahipliği yapıları yeterince şeffaf mı? Şirketlerle ilgili bilgiler zamanında ve herkes için eşit şekilde paylaşılabiliyor mu? Fiyat oluşumu gerçekten piyasa dinamikleriyle mi gerçekleşiyor? MSCI tam da bu sorulara bakıyor. Ve son raporunda özellikle bazı şirketlerde hisse sahipliği yapılarının yeterince şeffaf olmaması, koordineli işlemlere ilişkin endişeler ve bunun fiyat oluşumunu bozabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca bazı şirket bilgilerinin İngilizce olarak yeterince erişilebilir olmamasını bile eleştirdi. Bir başka dikkat çekici nokta da açığa satış yasağıydı. MSCI Mart ayında yeniden uygulamaya alınan ve daha sonra uzatılan piyasa genelindeki açığa satış yasağını da kurumsal çerçevenin öngörülebilirliği açısından olumsuz olarak değerlendirmişti. Yakın zamanda ise söz konusu yasağın kaldırıldığını izledik aslında. Son tarihi geldiğinde tekrar bir uzatmaya gitmedi regülatör kuruluşlar. Dolayısıyla aslında bu anlamda olumlu bir gelişme de diyebiliriz. Şimdi burada çok önemli bir ayrım yapalım. Yani MSCI çıkıp da Türkiye kötü bir piyasa demiyor. Dediği şey şu. Diyor ki uluslararası yatırımcı açısından piyasanın işleyişine ilişkin bazı yapısal soru işaretleri oluştu dedi. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Yani çünkü burada tartışılan konu şirketlerin karlılığı değil, bankaların durumu değil, ekonomik büyüme değil. Tamamen piyasanın çalışma biçimi. Yani biraz daha operasyonel unsurlar. Peki bu yabancı yatırımcı açısından neden önemli? Çünkü büyük uluslararası fonlar yalnızca tabii getiriyi düşünmüyor. Yani getiri en önemli konu ama aynı zamanda kuralları da düşünüyor. Yani şeffaflığı düşünüyor, likiditeyi düşünüyor, istediği zamanda alıp satabilecek mi, Kurallarda aniden değişikliklere gidilecek mi? Piyasada fiyat gerçekten arz ve talebe göre mi oluşuyor? Bütün bunlar piyasa erişilebilirliği konusunda büyük fonlar için son derece önemli. Tam bu gelişmelerin ardından, bu MSCI haberinin ardından ikinci bir haber geldi. Bu da S&P Dow Jones Endeksinde Türkiye'yi piyasa erişilebilirliği ve yapısal endişeler nedeniyle izleme listesine aldığını açıkladı. Kurum özellikle de işte hisse sahipliği şeffaflığı ve düzenleyici müdahaleleri yakından izleyeceğini, sorunların devam etmesi halinde ilerleyen dönemde Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının yeniden değerlendirebileceğini belirtti. Yani aslında yine MSCI ile çok benzer bir süreci MSCI sonrasında devam ettirdi. Yani burada paniğe kapılacak bir durum olmadığı, bir karar olmadığı gibi bunun uyarı olduğunu belirtmek lazım, ancak önemli bir uyarı. Yani aslında hem MSCI hem S&P şu ortak mesajı veriyor. Piyasada bazı iyileştirmeler görmek istiyoruz. Çünkü endeksler yalnızca tabii prestij meselesi değil. Bugün dünya genelinde trilyonlarca dolarlık yatırım fonu, biraz önce söylediğim gibi, belirli endeksleri birebir takip edebiliyor. Eğer bir ülkenin endeks ağırlığı düşerse ya da daha ileri bir senaryoda piyasa sınıflandırması değişirse, örneğin şu anda yapılan uyarılar Türkiye açısından bu anlama geliyor, o ülkeye yatırım yapan pasif fonların portföylerini yeniden düzenlemesi gerekir. Bu da zaman zaman sermaye çıkışlarını beraberinde getirebilir. Elbette bugün Türkiye için böyle bir karar alınmış değil, ama verilen mesajların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ben burada başka bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Uluslararası yatırımcı yalnızca, biraz önce söylediğim gibi, makro verilere bakmıyor. Yani daha çok enflasyona bakar, faize bakar, cari açığa bakar gibi. Ama bugün artık, yani son dönemlerde, tabii ki kurumsal kaliteye de çok daha fazla bakıyor. Bu anlamda kurumsal kalite derken işte şeffaflık, öngörülebilirlik, kuralların istikrarı, piyasa altyapısı, bilgiye erişim, bunların tamamı artık yatırım kararının bir parçası. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde Türkiye'nin yalnızca, yani yabancı yatırımcıyı özellikle Türkiye'ye çekebilmek için yalnızca enflasyonu düşürmesi değil. Hani bu çok önemli bir kriter ve önemli bir olgu. Bu bütün Türkiye açısından da önemli, ama aynı zamanda bu piyasa altyapısına ilişkin bu eleştirileri gidermesi de önemli. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir süreç var? Yani bu bir uyarı, ama bundan sonra bir takvim var mı? Şimdi tekrar edeyim, bir kere MSCI bu uyarıyla Türkiye'nin gelişmekte olan ülke statüsünde bugün herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak şöyle bir takvim ortaya koydu. Dedi ki kurum, bu özellikle hisse sahipliği şeffaflığı, fiyat oluşumunu bozabilecek işlemler ve piyasa işleyişine ilişkin endişelerin giderilip giderilmediğini önümüzdeki birkaç ay boyunca ben yakından izleyeceğim dedi. Eğer bu alanlarda Kasım 2026'daki MSCI endeks gözden geçirme dönemine kadar somut ve güvenilir ilerleme sağlanmazsa, o zaman Türkiye'nin bu endekslerdeki uygun statüsünün yeniden değerlendirilmesine yönelik resmi bir istişare süreci başlatabileceğini duyurdu. Dolayısıyla Kasım'da alacağı karar da, diyelim ki olumsuz gelişmeler oldu ve bu gözden geçirme sonrasında olumsuz bir yere doğru evrildi, Kasım'da da aslında direkt MSCI'yi, Türkiye'yi MSCI endekslerinde statüsünü düşürmüyor, ama artık resmi olarak bir konsültasyon sürecine sokuyor. Dolayısıyla aslında ilk takvimimiz şu anda Kasım. Yani Kasım'a kadarki istişare süreci. Bu ne anlama geliyor? Aslında bu, dediğim gibi, doğrudan bir not indirme statü değişikliği değil, ama MSCI bu birkaç aylık süre içerisinde Kasım ayına kadar önce uluslararası yatırımcılarla görüşüyor, piyasa katılımcılarının değerlendirmelerini alıyor ve Türkiye'nin mevcut statüsünü koruyup koruyamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapıyor. Dediğim gibi bu birkaç ay sürüyor ve sonraki yıllık piyasa sınıflandırmasında yeniden gözden geçirilmesinde açıklanabiliyor. Bu minvalde bizim için işte Kasım 2026 o anlamda önemli. Böyle bir toparlamayla aslında son dönemde bu haberlerde, televizyonlarda, bu MSCI'de, Dow Jones'ta ne konuşuyorların cevabını biraz daha netleştirmek istedim. Ve programı bitirirken şunları tekrar etmemde fayda var. MSCI'nin ve bu Dow Jones indeksine ilişkin açıklanan raporlar bir not indirimi değil, ama bu bir uyarı. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Uluslararası yatırımcılar için şeffaf piyasa yapısı ve öngörülebilir kurallar bütün yatırımcılar için, yani bunu uluslararası yatırımcılar için de ayrıca dememek gerekiyor, bütün yatırımcılar için piyasa yapısının ne kadar öngörülebilir olduğu, şeffaf olduğu, kuralların ne kadar öngörülebilir olduğu, güvenilir bilgi akışının ne kadar olumlu ve kaliteli olduğu bir yer, o kadar yatırımcılar açısından kaliteli bir piyasayı işaret eder. Dolayısıyla ilerleyen aylarda regülatörlerin bu minvalde ne gibi somut adımlar atacağını yakından takip ediyor olacağız. O halde bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Modern Radio. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Rain. Darker cloud rain.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya.

Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bu yayında yani ekonominin gündemini hep beraber değerlendiriyoruz programlardır. Özellikle yayınlarda dikkat etmek istediğim konulardan birisi çok konuşulan ve fakat aslında biraz daha konuya uzak insanların anlamasının zor olduğu bazı jargonları, bazı kelimeleri, bazı haberleri daha anlaşılır kılmak amacındayım. Örneğin bu son günlerde MSCI, S&P, Dow Jones indeksleri, bunların küresel fonlar ve Türkiye'ye nasıl baktıkları ile ilgili bu MSCI ve Dow Jones indeks kurumlarının küresel fonların Türkiye'ye bakışını nasıl değiştireceği ile ilgili çokça şey duyuyoruz. Dolayısıyla burayı biraz toparlamak istedim. Bu iki önemli gelişmeyi konuşmak istedim. Önce MSCI ve ardından da bu S&P Dow Jones indeksinin Türkiye piyasalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeleri oldu. Bunlar tabii ilk başta teknik raporlar gibi görünebilir. Örneğin şu kelimeleri, haberleri duyduk. Bilgi akışı notu düşürüldü. Piyasa erişilebilirliği gözden geçiriliyor. İzleme listesine alındı. Bunlar kulağa oldukça teknik ifadeler gibi geliyor. Ama aslında bu açıklamalar Türkiye'nin küresel yatırımcı gözündeki algısını, yabancı sermaye akımlarını ve uzun vadede Borsa İstanbul'un uluslararası endekslerdeki konumunu etkileyebilecek önemli mesajlar içeriyor. Başa saralım ve aslında ilk başta bu MSCI tam olarak ne dedi? S&P Dow Jones neden benzer bir uyarı yaptı? Biz bu raporları neden bu kadar çok önemsiyoruz? Ve Türkiye ekonomisi açısından ne anlama geliyor? Bunları toparlayalım. Önce şu soruyla başlayalım. MSCI nedir? MSCI dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından biri. Bugün dünya genelinde trilyonlarca dolarlık fon yatırım kararlarını MSCI endekslerine göre verebiliyor. Sadece pasif olarak MSCI endekslerini takip eden fonların büyüklüğü bile trilyonlarca dolar seviyesinde. Dolayısıyla MSCI'nin bir ülke hakkında yaptığı değerlendirme yalnızca bir görüş olmayabilir. Bu küresel yatırımcı davranışını etkileyebilen önemli bir referans niteliğinde. Dow Jones indeksinde de benzer şekilde dünyanın büyük endeks sağlayıcılarından biri. Dolayısıyla bu iki büyük kurumun peş peşe Türkiye hakkında benzer mesajlar vermesi doğal olarak dikkat çekiyor. Peki ne oldu? MSCI neyi değiştirdi? Aslında Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasını değiştirmedi. Türkiye hala MSCI'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Ama çok önemli bir kriterde not düşürdü. O kriterin adı information flow, yani bilgi akışı. Bu ne demek? Aslında oldukça basit. Bir yabancı yatırımcı Türkiye'de işlem yapmadan önce şirketler hakkında yeterince bilgiye ulaşabiliyor mu? Hisse sahipliği yapıları yeterince şeffaf mı? Şirketlerle ilgili bilgiler zamanında ve herkes için eşit şekilde paylaşılabiliyor mu? Fiyat oluşumu gerçekten piyasa dinamikleriyle mi gerçekleşiyor? MSCI tam da bu sorulara bakıyor. Ve son raporunda özellikle bazı şirketlerde hisse sahipliği yapılarının yeterince şeffaf olmaması, koordineli işlemlere ilişkin endişeler ve bunun fiyat oluşumunu bozabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca bazı şirket bilgilerinin İngilizce olarak yeterince erişilebilir olmamasını bile eleştirdi. Bir başka dikkat çekici nokta da açığa satış yasağıydı. MSCI Mart ayında yeniden uygulamaya alınan ve daha sonra uzatılan piyasa genelindeki açığa satış yasağını da kurumsal çerçevenin öngörülebilirliği açısından olumsuz olarak değerlendirmişti. Yakın zamanda ise söz konusu yasağın kaldırıldığını izledik aslında. Son tarihi geldiğinde tekrar bir uzatmaya gitmedi regülatör kuruluşlar. Dolayısıyla aslında bu anlamda olumlu bir gelişme de diyebiliriz. Şimdi burada çok önemli bir ayrım yapalım. Yani MSCI çıkıp da Türkiye kötü bir piyasa demiyor. Dediği şey şu. Diyor ki uluslararası yatırımcı açısından piyasanın işleyişine ilişkin bazı yapısal soru işaretleri oluştu dedi. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Yani çünkü burada tartışılan konu şirketlerin karlılığı değil, bankaların durumu değil, ekonomik büyüme değil. Tamamen piyasanın çalışma biçimi. Yani biraz daha operasyonel unsurlar. Peki bu yabancı yatırımcı açısından neden önemli? Çünkü büyük uluslararası fonlar yalnızca tabii getiriyi düşünmüyor. Yani getiri en önemli konu ama aynı zamanda kuralları da düşünüyor. Yani şeffaflığı düşünüyor, likiditeyi düşünüyor, istediği zamanda alıp satabilecek mi? Kurallarda aniden değişikliklere gidilecek mi? Piyasada fiyat gerçekten arz ve talebe göre mi oluşuyor? Bütün bunlar piyasa erişilebilirliği konusunda büyük fonlar için son derece önemli. Tam bu gelişmelerin ardından, bu MSCI haberinin ardından ikinci bir haber geldi. Bu da S&P Dow Jones Endeksinde Türkiye'yi piyasa erişilebilirliği ve yapısal endişeler nedeniyle izleme listesine aldığını açıkladı. Kurum özellikle de işte hisse sahipliği şeffaflığı ve düzenleyici müdahaleleri yakından izleyeceğini, sorunların devam etmesi halinde ilerleyen dönemde Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının yeniden değerlendirebileceğini belirtti. Yani aslında yine MSCI ile çok benzer bir süreci MSCI sonrasında devam ettirdi. Yani burada paniğe kapılacak bir durum olmadığı, bir karar olmadığı gibi bunun uyarı olduğunu belirtmek lazım, ancak önemli bir uyarı. Yani aslında hem MSCI hem S&P şu ortak mesajı veriyor. Piyasada bazı iyileştirmeler görmek istiyoruz. Çünkü endeksler yalnızca tabii prestij meselesi değil. Bugün dünya genelinde trilyonlarca dolarlık yatırım fonu, biraz önce söylediğim gibi, belirli endeksleri birebir takip edebiliyor. Eğer bir ülkenin endeks ağırlığı düşerse ya da daha ileri bir senaryoda piyasa sınıflandırması değişirse, örneğin şu anda yapılan uyarılar Türkiye açısından bu anlama geliyor, o ülkeye yatırım yapan pasif fonların portföylerini yeniden düzenlemesi gerekir. Bu da zaman zaman sermaye çıkışlarını beraberinde getirebilir. Elbette bugün Türkiye için böyle bir karar alınmış değil, ama verilen mesajların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ben burada başka bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Uluslararası yatırımcı yalnızca, biraz önce söylediğim gibi, makro verilere bakmıyor. Yani daha çok enflasyona bakar, faize bakar, cari açığa bakar gibi. Ama bugün artık, yani son dönemlerde, tabii ki kurumsal kaliteye de çok daha fazla bakıyor. Bu anlamda kurumsal kalite derken işte şeffaflık, öngörülebilirlik, kuralların istikrarı, piyasa altyapısı, bilgiye erişim, bunların tamamı artık yatırım kararının bir parçası. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde Türkiye'nin yalnızca, yani yabancı yatırımcıyı özellikle Türkiye'ye çekebilmek için yalnızca enflasyonu düşürmesi değil. Hani bu çok önemli bir kriter ve önemli bir olgu. Bu bütün Türkiye açısından da önemli, ama aynı zamanda bu piyasa altyapısına ilişkin bu eleştirileri gidermesi de önemli. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir süreç var? Yani bu bir uyarı, ama bundan sonra bir takvim var mı? Şimdi tekrar edeyim, bir kere MSCI bu uyarıyla Türkiye'nin gelişmekte olan ülke statüsünde bugün herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak şöyle bir takvim ortaya koydu. Dedi ki kurum, bu özellikle hisse sahipliği şeffaflığı, fiyat oluşumunu bozabilecek işlemler ve piyasa işleyişine ilişkin endişelerin giderilip giderilmediğini önümüzdeki birkaç ay boyunca ben yakından izleyeceğim dedi. Eğer bu alanlarda Kasım 2026'daki MSCI Endeks gözden geçirme dönemine kadar somut ve güvenilir ilerleme sağlanmazsa, o zaman Türkiye'nin bu endekslerdeki uygun statüsünün yeniden değerlendirilmesine yönelik resmi bir istişare süreci başlatabileceğini duyurdu. Dolayısıyla Kasım'da alacağı karar da, diyelim ki olumsuz gelişmeler oldu ve bu gözden geçirme sonrasında olumsuz bir yere doğru evrildi, Kasım'da da aslında direkt MSCI'yi, Türkiye'yi MSCI endekslerinde statüsünü düşürmüyor, ama artık resmi olarak bir konsültasyon sürecine sokuyor. Dolayısıyla aslında ilk takvimimiz şu anda Kasım, yani Kasım'a kadarki istişare süreci. Bu ne anlama geliyor? Aslında bu, dediğim gibi, doğrudan bir not indirimi, statü değişikliği değil, ama MSCI bu birkaç aylık süre içerisinde Kasım ayına kadar önce uluslararası yatırımcılarla görüşüyor, piyasa katılımcılarının değerlendirmelerini alıyor ve Türkiye'nin mevcut statüsünü koruyup koruyamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapıyor. Dediğim gibi bu birkaç ay sürüyor ve sonraki yıllık piyasa sınıflandırmasında yeniden gözden geçirilmesinde açıklanabiliyor. Bu minvalde bizim için işte Kasım 2026 o anlamda önemli. Böyle bir toparlamayla aslında son dönemde bu haberlerde, televizyonlarda, bu MSCI'de, Dow Jones'ta ne konuşuyorların cevabını biraz daha netleştirmek istedim. Ve programı bitirirken şunları tekrar etmemde fayda var. MSCI'nin ve bu Dow Jones indeksine ilişkin açıklanan raporlar bir not indirimi değil, ama bu bir uyarı. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Uluslararası yatırımcılar için şeffaf piyasa yapısı ve öngörülebilir kurallar, bütün yatırımcılar için, yani bunu uluslararası yatırımcılar için de ayrıca dememek gerekiyor, bütün yatırımcılar için piyasa yapısının ne kadar öngörülebilir olduğu, şeffaf olduğu, kuralların ne kadar öngörülebilir olduğu, güvenilir bilgi akışının ne kadar olumlu ve kaliteli olduğu bir yer, o kadar yatırımcılar açısından kaliteli bir piyasayı işaret eder. Dolayısıyla ilerleyen aylarda regülatörlerin bu minvalde ne gibi somut adımlar atacağını yakından takip ediyor olacağız. O halde bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
2: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleri alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba herkese. Bu yayında yani ekonominin gündemini hep beraber değerlendiriyoruz programlardır. Özellikle yayınlarda dikkat etmek istediğim konulardan birisi çok konuşulan ve fakat aslında biraz daha konuya uzak insanların anlamasının zor olduğu bazı jargonları, bazı kelimeleri, bazı haberleri daha anlaşılır kılmak amacındayım. Örneğin bu son günlerde MSCI, S&P, Dow Jones indeksleri, bunların küresel fonlar ve Türkiye'ye nasıl baktıkları ile ilgili bu MSCI ve Dow Jones indeks kurumlarının küresel fonların Türkiye'ye bakışını nasıl değiştireceği ile ilgili çokça şey duyuyoruz. Dolayısıyla burayı biraz toparlamak istedim. Bu iki önemli gelişmeyi konuşmak istedim. Önce MSCI ve ardından da bu S&P Dow Jones indeksinin Türkiye piyasalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeleri oldu. Bunlar tabii ilk başta teknik raporlar gibi görünebilir. Örneğin şu kelimeleri, haberleri duyduk. Bilgi akışı notu düşürüldü. Piyasa erişilebilirliği gözden geçiriliyor. İzleme listesine alındı. Bunlar kulağa oldukça teknik ifadeler gibi geliyor. Ama aslında bu açıklamalar Türkiye'nin küresel yatırımcı gözündeki algısını, yabancı sermaye akımlarını ve uzun vadede Borsa İstanbul'un uluslararası endekslerdeki konumunu etkileyebilecek önemli mesajlar içeriyor. Başa saralım ve aslında ilk başta bu MSCI tam olarak ne dedi? S&P Dow Jones neden benzer bir uyarı yaptı? Biz bu raporları neden bu kadar çok önemsiyoruz? Ve Türkiye ekonomisi açısından ne anlama geliyor? Bunları toparlayalım. Önce şu soruyla başlayalım. MSCI nedir? MSCI dünyanın en büyük endeks sağlayıcılarından biri. Bugün dünya genelinde trilyonlarca dolarlık fon yatırım kararlarını MSCI endekslerine göre verebiliyor. Sadece pasif olarak MSCI endekslerini takip eden fonların büyüklüğü bile trilyonlarca dolar seviyesinde. Dolayısıyla MSCI'nin bir ülke hakkında yaptığı değerlendirme yalnızca bir görüş olmayabilir. Bu küresel yatırımcı davranışını etkileyebilen önemli bir referans niteliğinde. Dow Jones indeksinde de benzer şekilde dünyanın büyük endeks sağlayıcılarından biri. Dolayısıyla bu iki büyük kurumun peş peşe Türkiye hakkında benzer mesajlar vermesi doğal olarak dikkat çekiyor. Peki ne oldu? MSCI neyi değiştirdi? Aslında Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasını değiştirmedi. Türkiye hala MSCI'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Ama çok önemli bir kriterde not düşürdü. O kriterin adı information flow, yani bilgi akışı. Bu ne demek? Aslında oldukça basit. Bir yabancı yatırımcı Türkiye'de işlem yapmadan önce şirketler hakkında yeterince bilgiye ulaşabiliyor mu? Hisse sahipliği yapıları yeterince şeffaf mı? Şirketlerle ilgili bilgiler zamanında ve herkes için eşit şekilde paylaşılabiliyor mu? Fiyat oluşumu gerçekten piyasa dinamikleriyle mi gerçekleşiyor? MSCI tam da bu sorulara bakıyor. Ve son raporunda özellikle bazı şirketlerde hisse sahipliği yapılarının yeterince şeffaf olmaması, koordineli işlemlere ilişkin endişeler ve bunun fiyat oluşumunu bozabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca bazı şirket bilgilerinin İngilizce olarak yeterince erişilebilir olmamasını bile eleştirdi. Bir başka dikkat çekici nokta da açığa satış yasağıydı. MSCI Mart ayında yeniden uygulamaya alınan ve daha sonra uzatılan piyasa genelindeki açığa satış yasağını da kurumsal çerçevenin öngörülebilirliği açısından olumsuz olarak değerlendirmişti. Yakın zamanda ise söz konusu yasağın kaldırıldığını izledik aslında. Son tarihi geldiğinde tekrar bir uzatmaya gitmedi regülatör kuruluşlar. Dolayısıyla aslında bu anlamda olumlu bir gelişme de diyebiliriz. Şimdi burada çok önemli bir ayrım yapalım. Yani MSCI çıkıp da Türkiye kötü bir piyasa demiyor. Dediği şey şu. Diyor ki uluslararası yatırımcı açısından piyasanın işleyişine ilişkin bazı yapısal soru işaretleri oluştu dedi. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Yani çünkü burada tartışılan konu şirketlerin karlılığı değil, bankaların durumu değil, ekonomik büyüme değil. Tamamen piyasanın çalışma biçimi. Yani biraz daha operasyonel unsurlar. Peki bu yabancı yatırımcı açısından neden önemli? Çünkü büyük uluslararası fonlar yalnızca tabii getiriyi düşünmüyor. Yani getiri en önemli konu ama aynı zamanda kuralları da düşünüyor. Yani şeffaflığı düşünüyor, likiditeyi düşünüyor. İstediği zamanda alıp satabilecek mi? Kurallarda aniden değişikliklere gidilecek mi? Piyasada fiyat gerçekten arz ve talepe göre mi oluşuyor? Bütün bunlar piyasa erişilebilirliği konusunda büyük fonlar için son derece önemli. Tam bu gelişmelerin ardından, bu MSCI haberinin ardından ikinci bir haber geldi. Bu da S&P Dow Jones Endeksinde Türkiye'yi piyasa erişilebilirliği ve yapısal endişeler nedeniyle izleme listesine aldığını açıkladı. Kurum özellikle de işte hisse sahipliği şeffaflığı ve düzenleyici müdahaleleri yakından izleyeceğini, sorunların devam etmesi halinde ilerleyen dönemde Türkiye'nin piyasa sınıflandırmasının yeniden değerlendirebileceğini belirtti. Yani aslında yine MSCI ile çok benzer bir süreci MSCI sonrasında devam ettirdi. Yani burada paniğe kapılacak bir durum olmadığı, bir karar olmadığı gibi bunun uyarı olduğunu belirtmek lazım, ancak önemli bir uyarı. Yani aslında hem MSCI hem S&P şu ortak mesajı veriyor. Piyasada bazı iyileştirmeler görmek istiyoruz. Çünkü endeksler yalnızca tabii prestij meselesi değil. Bugün dünya genelinde trilyonlarca dolarlık yatırım fonu, biraz önce söylediğim gibi, belirli endeksleri birebir takip edebiliyor. Eğer bir ülkenin endeks ağırlığı düşerse ya da daha ileri bir senaryoda piyasa sınıflandırması değişirse, örneğin şu anda yapılan uyarılar Türkiye açısından bu anlama geliyor, o ülkeye yatırım yapan pasif fonların portföylerini yeniden düzenlemesi gerekir. Bu da zaman zaman sermaye çıkışlarını beraberinde getirebilir. Elbette bugün Türkiye için böyle bir karar alınmış değil ama verilen mesajların dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Ben burada başka bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Uluslararası yatırımcı yalnızca, biraz önce söylediğim gibi, makro verilere bakmıyor. Yani daha çok enflasyona bakar, faize bakar, cari açığa bakar gibi. Ama bugün artık, yani son dönemlerde, tabii ki kurumsal kaliteye de çok daha fazla bakıyor. Bu anlamda kurumsal kalite derken işte şeffaflık, öngörülebilirlik, kuralların istikrarı, piyasa altyapısı, bilgiye erişim, bunların tamamı artık yatırım kararının bir parçası. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde Türkiye'nin yalnızca, yani yabancı yatırımcıyı özellikle Türkiye'ye çekebilmek için yalnızca enflasyonu düşürmesi değil. Hani bu çok önemli bir kriter ve önemli bir olgu. Bu bütün Türkiye açısından da önemli ama aynı zamanda bu piyasa altyapısına ilişkin bu eleştirileri gidermesi de önemli. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir süreç var? Yani bu bir uyarı ama bundan sonra bir takvim var mı? Şimdi tekrar edeyim, bir kere MSCI bu uyarıyla Türkiye'nin gelişmekte olan ülke statüsünde bugün herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ancak şöyle bir takvim ortaya koydu. Dedi ki kurum, bu özellikle hisse sahipliği, şeffaflığı, fiyat oluşumunu bozabilecek işlemler ve piyasa işleyişine ilişkin endişelerin giderilip giderilmediğini önümüzdeki birkaç ay boyunca ben yakından izleyeceğim dedi. Eğer bu alanlarda Kasım 2026'daki MSCI endeks gözden geçirme dönemine kadar somut ve güvenilir ilerleme sağlanmazsa, o zaman Türkiye'nin bu endekslerdeki uygun statüsünün yeniden değerlendirilmesine yönelik resmi bir istişare süreci başlatabileceğini duyurdu. Dolayısıyla Kasım'da alacağı karar da, diyelim ki olumsuz gelişmeler oldu ve bu gözden geçirme sonrasında olumsuz bir yere doğru evrildi, Kasım'da da aslında direkt MSCI'yi, Türkiye'yi MSCI endekslerinde statüsünü düşürmüyor ama artık resmi olarak bir konsültasyon sürecine sokuyor. Dolayısıyla aslında ilk takvimimiz şu anda Kasım, yani Kasım'a kadarki istişare süreci. Bu ne anlama geliyor? Aslında bu, dediğim gibi, doğrudan bir not indirimi, statü değişikliği değil ama MSCI bu birkaç aylık süre içerisinde, Kasım ayına kadar, önce uluslararası yatırımcılarla görüşüyor, piyasa katılımcılarının değerlendirmelerini alıyor ve Türkiye'nin mevcut statüsünü koruyup koruyamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapıyor. Dediğim gibi bu birkaç ay sürüyor ve sonraki yıllık piyasa sınıflandırmasında yeniden gözden geçirilmesinde açıklanabiliyor. Bu minvalde bizim için işte Kasım 2026 o anlamda önemli. Böyle bir toparlamayla aslında son dönemde bu haberlerde, televizyonlarda bu MSCI'de, Dow Jones'ta ne konuşuyorların cevabını biraz daha netleştirmek istedim. Ve programı bitirirken şunları tekrar etmemde fayda var. MSCI'nin ve bu Dow Jones indeksine ilişkin açıklanan raporlar bir not indirimi değil ama bu bir uyarı. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Uluslararası yatırımcılar için şeffaf piyasa yapısı ve öngörülebilir kurallar bütün yatırımcılar için. Yani bunu uluslararası yatırımcılar için de ayrıca dememek diyor. Bütün yatırımcılar için piyasa yapısının ne kadar öngörülebilir olduğu, şeffaf olduğu, kuralların ne kadar öngörülebilir olduğu, güvenilir bilgi akışının ne kadar olumlu ve kaliteli olduğu bir yer, o kadar yatırımcılar açısından kaliteli bir piyasayı işaret eder. Dolayısıyla ilerleyen aylarda regülatörlerin bu minvalde ne gibi somut adımlar atacağını yakından takip ediyor olacağız. O halde bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.